kobanyana nomuntu namhamise tu bon nono makho usilwele unyetu nasubsina unyetu nanza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare deke le taso re jare datom radare deke le lakfa wini ruhum ne radare deke le zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuz ne ke fin kadayo ndalamendala radare deke esom navu gururu masalo jolo

subana a farafani loto gugunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gugunu ge krani chole de itumo medunga nyoro kidiglo to bunungi hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndi munu mamatofu nsindume chu busu sangso ma katajangwa soro esiga balde fa nimara yi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu udi ibusu nume malayi ndi ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga katajangwa soro roa ganinga ndi nimalayi ganinga igbala subana gani balagiyero yami jeme fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu somaga kajango sorwa fakalimbi fechuge alo boye chatma nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tani ajaba afara fanyi

subana afarafani loto gubunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gubunu ge krani chule de itumo medunga nyoro kidiglo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso kabinle ninku igbaleku malayi ndie munu mamatofu nsinume tu busu sangsoma kata jangwa soro isiga balde fa nemala yiganga igbala yeroa mala yiganga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume mala yi ndie ganga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganga ndie nemala yi ganga igbala subana gani belagi yero yami jime fata gundo gunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu soma ga kajango sorwa fakalimbi fechuge alo boye chetma nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tangi ajabani na farafani

dona Mohamed to bonono makou silwelo nyetu na subsina nyetu na nza yole ewele sun eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso re jare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzne ke fin kadayo ndalemendala radare deke esom na buyu rudo ma

0: ngena nomuntu namhamise tu bon nono makho usilwele unyetu nasubsina unyetu nanza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare deke le taso te jare datom radare deke le lakfa wini ruhum ne radare deke le zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabzen ke fin kadeyo ndala mendala radare deke esom nabu yugururu masalo jolo
1: Let's go.